0: uña cara y la vende salvadas, amigo, como si se estuviera bien respetado, eso es. Apuestada ya farrea a mí, ella entra a mí sin mí, a ver. Ya otro mira con otro lado, ya farrea a mí, pero yo la vende fusil, pero. Y cuando van a otro día, la ñapne, permiso, ahora has amigo, coña, se te damos fecha.
1: Ay,
0: amigo,
1: ay, comisario,
0: ja. Catuña,
1: tú la música, mira,
0: ya, opa,
1: ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,